0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye Hangya Radyoya.
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Önü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

30-65 kilogersda sünýär mura we internet arkaly aňlala boldum. Hormatly radio oglanlar, oglanlarymyzyň bugünkü jadwalda habarlar, ýyldyzlardan gelgen sara, türk dünýäsi munawwarlary we ary hyl nakşy muzykalar gatarlyk programmalar bar bolup, aldymyzdaky bir saat boýunça sala bilen bilip bolumyz. Bugünkü programlarymyzga ben İsmail Emin riýasetçilik kylaman.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, endi haberli dinleyiciler, bunun da Türkiye radyo yayınları, şundakla dünya vaziyetiyle münasebetlik en iyi uçurlarını sizler bilen ortaklaşımız. Bugünkü mühim haberlerimizin kısaca mezunları tuvalıkça, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de koyuk diplomatik uçuruşlarını ötküzdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BDT Xavislik Genişliği ve o imtiyazını bir kere kılıçkı çakırdı. Taşkışlar Ministeri Hakan Filan, New York'ta kaptırıplık diplomatik sohbetlerle katlaştı. Minister Murat Kurum New York'ta COP31 yığınını sonuçturdu. Prezident Trump ile Prezident Macron New York'ta Ukrayna ve İran meselesine müzakere kıldı. Radyonuğuçu aziz dostlar, şimdi konuğa bugünkü haberlerimizden tepsilemez mi olurdu olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Amerika münasebetlerde yeni bir kozgatış küçüğe hasıl kılıçkı çakırı kıldı. Erdoğan, Türkiye bilen Amerika Koşmuş Tatlıların işke itibaktaş devlet oturuşu ki tusal olan arkada kaldırıp, yeni bir kozgatış küçüğe hasıl kılış ki gerekliğine bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meyli iki taraflık münasebetlerde bolsun, meyli NATO dairesi de bolsun, devlet mürafiyasına ait hemkarlıklı ilgi sürüş bilen birge, yadro energiyası, suyuklandırılgan tabi gaz, fukrari aviyasiya ve yukarı teknolojiye sağlar dike hemkarlıklı çeşitinin mühimliğine askerdi. Erdoğan'ın ortak işlep çıkarış fırsatlarının ödürem empatike hizmet kıldık alıkını askertip, Türkiye şirketlerinin emdilikte Amerika Koşmuş Tatlılığa sılınma sılalaydı kıldıkını sözlerge ilave kıldı. O yana Türkiye'nin dünyadaki en aldıngı 10 devlet mürafiye eksportçisi Katar'dan urun aldı kıldıkı ve rayırlık kirlisliğe bir mokumluk arılı bulup kıldık alıkı bulgan içenişine için dildin ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de kuyruk diplomatik uçuruşlarını ötküzdü. Erdoğan, New York'ta BDT Umumi Kengeş yığını münasebeti bilen bir qatar devlet rehberleri bilen görüşüp, iki taraflık münasebet ve rayonluk meselelerini müzakere kıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengeşinin 81. nöbetlik yığını münasebeti bilen New York'ta turuvatkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de muhim uçuruşlarını alıp vardı. Erdoğan aldı bilen Vietnam devlet reisi Tolan bilen görüşüp, iki devlet münasebetini stratejik şeriklik seviyesi yetkizmiş, soda ve müdafiye sanatı sahasındaki hemkarlıkın kuşatış meseleleri de özel fikir almıştı. Arkadan Libya Prezidentlik Kengeşinin reisi Muhammed Yunus Elmanfi bilen görüşken Erdoğan, Türkiye'nin Libya'da mukimliğini kapalıkke kılış için murasçanı nişan kılgan diyalog musabısını kolaydı kalıqını takdirdim. O yana Kuveyt taht varisi Şahzade Sabah Halid El-Hamid Es-Sabah bilen görüşüp, İsrailiyenin rayonluk tajavuzçuluğunun aldığını ilişti, halkaralı tırkçılıklarını kollaşının muhimliğini özgertti. Erdoğan yana Kosova Başministri Albin Kurti, Livan Başministri Nawab Salam ve Gürozya Başministri Iraklı Kobahit Zila bilen ayrım ayrım görüşti. Livan Başministri bilen bulgan uçuruşçuda BDT'nin Livan'daki vaxtlık vezipi taşkısmının ordunu aldıgan halkara tınışlıkını saklaş kısmına ihtiyaç bağlıqını buldurup, Türkiye'nin Livan'a insanparverlik yardımlarını dağımlaştırılgalıqını sözler gelavu kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan BDT Xavislik Genişliği veto imtiyazını bir kere kılıçkı çakırdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg Tor'da ilan kılınan BDT Xavislik Genişliği veto hukuki bikar kılınış gerek namlık makalesi de halkara sisteminin adaletsiz kurulmasını katıktan kıldı. O, dünya 5'ten çoğun diken şuarını tekrarlayıp, dünyanın takdirini bir neçe devletin iradesine tavşırıp koyuşunun bugünkü reallıkka maskel meydakalıkını bildirdi. Erdoğan BDT Xavislik Kengeşinin hem 2. dünya urushidan keyinki konurap ketgen qurulmani aksiya turdiganligini, buning bo'lsa yer shari xarakterli krizislarni hal qilishga tusuq bo'layotganligini eskartdi. Tashqi ishlar ministri Xaqan Pidan New Yorkda ko'p taraflik diplomatik suhbatlarga qatnashdi. Xaqan Pidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Kengashining 81-nji navbatdagi yig'ini munosabati bilan New Yorkda olib borayotgan diplomatik tirchaliqlar doirasida Turkiya, Misr, Pokiston, Saudiya Arabistoni tashqi ishlar ministrlarining 6-nji navbatdagi

Yana katlanıştım. Türkiye Cumhuriyeti Taşıştı Ministerliği Omi Ortak Sorbeti Ekse Yipsi de ilan kılgan bayanatıda Melkür Yığının rayonluk meselelerini maslahi süreçte aktif rol oynayacağını bildirdi. Minister Hakan Fidan yine Arap Birleşme Halepi'deki Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Saudi Arabistan ve Yordaniye Taşıştı Ministerlerinin katılışı bilen gözülgen maslahi süreç yığınına katlanıştı. Bu uçuruşlarda esas tıkı oturuşlar tıkan ömetki vaziyet, halkara krizislerine karşı ortak pozisyon tutuş. İslam devletleri oturuşlarındaki diplomatik emkarlıkla küçeytiş katarlık duymuna müzakere kalındı. Filanlığın yürütki kuyuk sebepleri Türkiye'nin rayonluk ve halkaralık masaladaki murasçacılık rolüne tekimo gevdilendirdi. Minister Murat Kurum New York'ta COP31 yığınını sonuçturdu. Türkiye Cumhuriyeti Muhit Şehirleştiriş ve Kilimat Özgürüşçüleri Ministeri Murat Kurum, New York'ta tüküzülgen bir mahsus murasımda 2026 yılı Antalya'da tüküzüldüğün COP31 yığınını sonuçladı. Ministeri Kurum, kilimat inşallarını emeli hareketle gayrılarının zorunlukunu takitlep, Türkiye'nin bu jarayanda diyalog, kilişiş ve hareketini ibaret 3 esaslık prinsip boyunca iş gördüğünü bildirdi. Türkiye'nin kilimat stratejisi hakkında tutulgan kurum, 2035 yılı şey elektrik energiyasının umumi istimaldeki nisbetini 30%'ki yetkizişine nişan kılığı kalıqına ettim. Şunlukla, yol taşlandık planı bu işe şehir taşlandıklıkını kemligende yer mesele azaytış ve aylanma materyal işletişini 15% yetkiziş planlanmakta. Antalya'daki Expo merkezinde tutulgan COP31 yığını kilimat hareketlerde yeni bir buruluş noktası hesaplandı.

0: Alamat konular Türkiye Avazı Radyosu haberler programısı.
1: Amerika Hoşmi Saatlerden Türkiye Duruşluk Başarısı ve Suriye Alaydı Vekili Tom Barak, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava müdafiye sistemisi satılışı münasebetli ihtilapının akılını kalıqına etti. New York'ta bayanat bergen Barak, Amerika ve Türkiye ayetlerden iki taraflık ve rayonluk mesele üstüde harman tılmayı hizmet işlevi kalıqına askertip, şükürlülü tutursuzluk münasebetini herkandık vaxtikden tekhimu zeyt dep tasverildi. Trump Zelenskiyni Rossiyaning dizel bertaraf qilish zavodiga hujum qilmaslikka chaqirdi. Financial Times'ning xabariga qaraganda, Amerika prezidenti Trump yoqilg'i bosining o'lib ketishga bo'lgan andishalarini bayon qilib, Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning Rossiyaning neft bertaraf qilish zavodlarini nishon qilgan hujumlarini to'xtatishni talab qilgan. Trump bilan Macron New Yorkda Ukraina va Iran masalasini muzokara qildi. Amerika prezidenti Trump bilan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Birlashgan Davlatlar tashkiloti mumkin ish yig'ini doirasida Nyu-Yorkda birga jam bo'ldi. Görüşten kini ilan kılınan bayanatta iki rehberden dünyayı bir hatarlı kitada selavatkan muhim timlada naiti ünlülük sohbet etkizgeldeki bildirildi. Fransiya Ukrayna'a hava müdafiye sistemisi bile təminleşke verdi bədi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Ukrayna'nın kışpetliğine onçluk otkizişi ve energiya ulasiyalarını xoğduş için radar ve hava müdafiye sistemileri bilen təminleydi qalıqı noxturdu. Macron, Omni Ortaklık Orbit Eksa Yipsir ilan kılgan bayanatı da, New York'ta Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bilen etkizgen sohbetinin intayin ahmiyatlik bolgalıqını askertti. 160'dan artık tenergeççi Irlandiya Sırailiye musabıksını baykut kılışkı çakırdı. Kemligende 160 neper Irlandiyalik dağınak tenergeççi Irlandiya Cumhuriyeti Dolatlık Futbol Kumarısının Sırailiye bilen oynaydıgan musabıksını baykut kılışını talep kılıp uçuk hat ilan kıldı. Palestin için Irlandiya tenergeççileri grupisi tarafından Omni Ortaklık Sorbeti Eksa Yipsir ilan kılığına hatta Sıla'da doğru bulgan işini kılış pırstıpa deyildi. Xatta ta'kidlanishicha, tanarakat tanargachilarga adolat va barobarlikni qo'llashni yuklaydi ekan, ammo bu qimmat o'lchamlari Falastinniki zulm solg'uvchi va ayrimchi qurilmalarga mos kelmaydi ekan. Angliya Husiylarga qarshi Saudiya Arabistoniga chaklikka harbiy yordam berdi. Angliya bosh vaziri Andy Burnham Angliyaning Husiylarning hujumlarga qarshi Saudiya Arabistoniga chaklikka harbiy yordam berdi qolliqni jo'kaladi. Burnham Xan Cemaati Armiyasının birinci hafta davranışılığın ve kayta gözden keçirildiğin vaxtı gelişim dairesi de Saudi Arabistan'ın aeroportlarına havada yıkılığı turuqlap bir dağalıqını bildirdi. Radyonu hoşça, aziz dostlar, yukarıda haberle aldım.

onca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

TRT Uyghurçinin hörmetlik klasmelleri, bazı hayatla baki upaqat bir insanın ömürünü emas, belki bir devrinin ruhunu bayan kıladı. Bazı kalemler olsa, kağız gemez, tarihinin hatırsı gizildi. Hüseyin Cavid'in hayatımı del müşündak bir hikayedir. Nahçıvan'ın kadim köçelerde başlanıp, İstanbul'un edebiyat çemberini biz ötüp, Baku'da pişip yitilgen ve ahırda Sibriya'nın soğuklarına sözülgen bu musafe, pekat bir şairinin lemez. Belki erkillikke, insan izitege ve hakikatki şengen bir ziyalinin görüşüdür. Cavid üçün şiir, pekatli güzel söz kılışemez. Belki zulmetlik zamanlarda insanın vicdanı hitap kılışıdı. Şu sebepten, onun kalemi özü yaşayan devrinin çeklimlerini bösüp ötüp, ölümüdün kim bu yaşayışında olmaştırdı. Kine ondakta

Sayın Cavit bilen tonuş üçün dıkkıtınla programımızı bolsun. Hüseyin Abdullah oğlu Reisizade 1882 yılı Nahçıvan'da dünyaya gelgen bulup, edebiyat dünyası onu Hüseyin Cavit degen nam bilen tonuydu. O tek küçük vaktlerle söz ve tepekkür dünyası bilen tonuştu. Nahçıvan'da başlangan okuş hayatı Tebriz ve İstanbul'a sözüldü. 1909 yılı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini tamamlayan Cavit, klasik şark edebiyatının mirasının zamanıvi tefekkürünü birleştirdi. Nahçıvan, Gence, Tiflis ve Baku'da okutukçılık kılıp, cemiyetinin özgür vatkan yüzünü yakından tanıdı. Enene bilen zavaleviliş, uttur sülkü sürkiliş, onun tefekkür dünyasındaki asaslık meselelerden biri aylandı. Cavit'nin romantizmi fakat bir hıl senet karşılamaz. Belki insanın ruhuna ve hakikatki yetiştiriş çalıqı idi. İnsan, takdir, söygü, yakşılık, yamallık, vicdan ve erkillikke okşaş onursal meselelerini eserlerinin merkezi gelip geldi. Şu sebepten onun eserleri fakat öz devirdeki Azerbaycanlı emez. Belki insaniyetten hiç kaçan konurmaydıgan suallarını mı bayan kılıp verdi. Bu eserlerin en küçüklerden biri İblis'tir. Cavit, bu yerde yamallıkların fakat çöçeklerdeki bir mehluka meslekini, belki uruşlarda, hakimiyet talış güreşlerde, şehvetlerde ve sükut kılışkı mecburlanan vicdallarda kayıt edin tukulduğallıkını bayan kıldı. Yamallıkların kimi yaratıdı? Diyen sualını soruş bilen birge, insanın öz işindeki karangılık bile yüzleşişini talep kıldı. Peygamber, Topal Tömür, Aksak Tümür, Siyavuş, Heyyam Katarlık eserlerdi mi? Ötmüşünün kahramanları arkalık öz devirdeki adalet, güç ve erkillik meseleleri üstüde izlenedi. Onun için senetinin vazifesi alkışlaş emez, belki oylandırış idi. Ama bazı devirlerde oylandırış mı hatırlık idi? 1937 yılı milletçilik ve inkılap karşı faaliyetle bile eyipilinip tutkun kılıngan Cavit, 1939 yılı Sovyet İttifakı karşı teşvikat cinayeti bilen 8 yıllık turma cezası hüküm kılınıp Sibirya'ya sürgün kılındı. Bir zamanla İstanbul'da edebiyatın büyük şahsları bilen bir avadın tan nefes ağan, Baku'da eserler sahneleştirilgen şair emdilikte bir mahpus idi. Ama onun tenini sürgünge evetiş, fikrini sürgünge evetiştik ondak asan emesiydi. 1941 yılı 5. dekabrda Sibirya'da hayatından ayrıldı. Sibirya onun tenini aldı ama sözlerini alamadı. Aradın illa ötti ve bir günü yıraklarda kalan bir şairinin yolu kaydedin üzvetini tutaştı. 1982 yılı Tuğulkallıkının 100. yıllık münasiyeti bilen Hüseyin Cavit Cestin'in kaldıkları Sibirya'dan Azerbaycan'a gelip gelindi. Ve 3. noyabrda özü Tuğulkan Nahçıvan'da küçük vaxtıda yakış gördüğün Üzmü Derhaba ata makanı yakınca ayda kayıt edin yerlik koyuldu. Arkadan bu yerde onun namına bir hatiri mekbirisi yasaldı. Bu fakat bir cesetle kayıtıp gelişilemesiydi. Hatir'nin bir milletin öz senetkarı bilen kayıtını uçuruşuydu. Cavit bugünkü günde Azerbaycan'ın edebiyatı da, tiyatrı da ve medeniyet hatirisi de yaşayışını davranlaştırmakta. Onu Türk dünyası için mühim kıyığını bulsa, eserlerinin çekçigralarını büsüp ütker ruhudur. Onun şiirleri de Azerbaycan'dan Türk dünyasına İslam ve İran coğrafyası tutulgan medeniyet izleri uçuruşuydu. Cavit üçün vatan fakat bir coğrafyayla emez, belki til, hatire, balılık ve insanın öz ruhu bilen kurgan rıştısıydı. Sibirya'ya sürgün kılınganda onun tenini vatindin yıraklaştırdı. Ama hatirisini ve sözünü alamadı. Çünkü bir şairin kitabını koldun tartıvalalayız. Ama zihnindeki cümlesini ve halkın hatirisiyle oranışkan sözünü üçürüp taşlayamayız. Yılladınkin Nahçıvan'a kayıtıp gelgen cesidi, sükut kılışka mecburlanan avazının kayıtının öz tüpürkü de yanlışı buldu. Onun hikayesi kalemnin zindanga, şiirinin tikellik simga ve pikirinin sürgünge sığmaydıqallıkının hikayesidir. Bugünkü gündümü Cavit'nin sadası hili hem bizge okşaşla bir hakikatine sıltıdı.

0: İnsan öz sözünü yok koymaydıken herkes yanılgen hesaplanmaydı. TRT Uygurçunun hürmetli klasmelleri programımız müşiye de karlaştı. Kila katımlık programımızda yeni okşaş vakit kaydı köşkçe aman boğazla hayır hoş.
1: Yıldızların yangrağan sadağı.

işini oylasa, xeridarıga malının eybini semimilik bile eşsa, bilin ki bu del ahilik medeniyetinin üç meselesidir. Bu üzünü boylap, yoktup koygan kımmet karaşlarımızga kaytidin erişeleyimiz. Ahilik bizden öz mülkümüz. Atabavlarımızdan miras kalan milli bir ahlak tüzümüdür. Kapitalistik açgözlükne ya ki komünistik kurukşuvarlığını taklit kılışının ornuna esirle burun atabavlarımız yol koygan bu adil ve kerindaşlıkka asas kalan tüzümünü bugünümüzgü maslaştıralayımız. Elbette devir özgerdi. Hayat bugün pütülley başkıça. Ama insanın kimir durçu okşaş. Ticaretin merkezine pekatla paydını emez, insaniyelik ve kirindaşlıkını koyuş, iktisadi terakkiyatını, ahlaki terakkiyat bilen birgi ilip birşi mecburumuz. Hulas ilgende ahi evren kaldırıp getken miras çan tuzan baskan bir tarih bitemez. Belki inimizini yurtadığan bir meşeldir. Ahilik ruhayını kaytadın canlandıra alırsak, şunç tiz bazada şençini, cemiyette hatır cemlikte orunu tağlayımız. Ahi evrenin nesiyeti ile hem kulkumuzda. Yakşı insan bulmayı durup, yakşı cemiyet bulmaydı. Şu sebepten, ahilik bugün gün için bu bir çıkış yolu, bir yeniliş ritüsüdür.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yeride www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Ovde je Turski radio.
0: Инџа

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

Qadirli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Birleşen Milletler Guramasyna eden çykyşyna Gaza'nın häzirki döwrüň iň pajygaly, iň ilhenç kanslageridigini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Guterres Israýlyň Yordan deriýasynyň Gunmatar kenarynaky zorluk we ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşygyny giňeltmek saýasatynyň etlik hesaplaş töwekgelçiligini döredýändigini aýtdy. Trump Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Eýran ören netijeli duşuşuk geçirdi. Yakın gelecekte yine de duşuşuk bolur dedi. Gadarly dinleyijiler, inni bolsa şu beýlek habarlaryň doly görnüşini eşdirýäris. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Birleşen Milletler Guramasyna eden çykyşyna Gaza'nın häzirki döwrüň iň pajygaly, iň ilhenç kanslageridigini aýtdy. Prezident Erdoğan Gaza'nın gaýtadan dikeldiş işlerinin destirine başlamağı ve halkara cemiyetçiliğini Asrail'i bulun basışı güçlendirmek üçün çağırış etdi. Erdoğan Gaza'daki yağdayı ünsü çekip sevittin dünyada çağırlar için en ulu qonumçuluğu ve çağırların arasında bedenin ağzalarını yitirmek derecesinin en yukarı olan yerini öğürlendiğini belledi. Erdoğan Türkiye'nin bir yıl mundan özel Şarm al-Şeyh'de bağlaşılan alalaşığa ıgrarladığını tasdikladı ve onun yerine yetirilişini gözüçülük etmeye devam edecektiğini aytdı. Şeyle de Prezident Erdoğan Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini özgörtmeler etmek boyunca çağırışını yine de bir gede kaytaladı. Prezident Erdoğan New York'da mühim duşuşukları geçirdi. Birleşen Milletler Guramasının Baş Assambleyasının 81. Meclisine katnaşmak üçin Amerikanın Birleşen Ştatlarının New York şehrine giden Prezident Erdoğan iş saparının çeğirini ödara duşuşukları geçiriyer. Prezident Erdoğan ilki Birleşen Milletler Guramasının Baş Sekretar Antonio Guterres bilen duşuşdy. Duşuşuk devsevi tara ve halkara meseleler ara alınıp matlaqatlaşıldı. Prezident Erdoğan iş mühledi Guterres Guterres bilen halkara parahatçılığı ve hupsizliği yakinnan gıdıklandıryan bir neçe mesele boyunca yakinnan işleşenliklerini aytdy. Asrailin Gaza'da parahatçılığın yolu koyulmağın islemeyenliğini yeni devirgede görküdönlüğünü aydan Erdoğan, Gunvatar şehriyede ve İrusalim'de yağdayın gün sayın ağırlaşıyanlığını belledi. Eyranlı ve Ukrayna'da dartkınlığın qoşadılmalıdığını tan Prezident Erdoğan, Türkiye hükmünü diplomatik tağırlarlarını devam ettiriyanlıklarını atlattı. Prezident Erdoğan, Karadeniz'de Sövda gemilerinin nişan alınmağının Türkiye'ni bıyıncılık ediyanlığını ünsü çekti. Duşuşukta Kipr meselesini hem ünsü çeken Prezident Erdoğan adada Kipr Türk halkının din hukukluğu ve halkara statusu ıqrar edilmezden meselenin çözülüp bilinmeyecektiğini ıqtadı. Prezident Erdoğan Birleşen Milletler Guramasının Baş Assambleyasının 81. Meclisi varada tayarlanan depteri hem kol koydu. Erdoğan saparının çeğirine Katar'ın emiri Temmim bin Hamed Al-Sani, Senegal'ın prezidenti Dimoye Faye, Polşa'nın prezidenti Karol Navrovski, Britanya'nın premier ministri Andy Burnham, Japonya'nın premier ministri

0: Takayuki Sanae ve Bangladeş'in Premier Ministri Tarık Rahman bilen hem duşuşdy. Duşuşuklarda öýdara gatnaşyklar bilen birlikde sewitara meteleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Guterres, Israel'in Iordan deriyasının Gunvatar kenarına kızorluk ve yaşayış caylarının kuruluşuğunu yeniltmek siyasatının etniki saplayış tuvuk gelçiliğini dörüdyenliğine aitdi. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Guterres, Israel'in basılıp alınan Gunvatar şehriyedaki aylığın çereketlerinin göçürme ve bir kanun yaşayış caylarının kuruluşuğunu giyinletmeğin parahatçılık için umutları yok ediyenliğini ve etniki saplayış hopunu arttırıyanlığına aitti. Guterres Birleşen Milletler Guramasının baş assambleyasının New York'da geçirilen 81. meclisine eden çıkışını halkara cemiyetçiliğinin iki devletli çözgüdün göz göre götüre yitip gitmeğine yol vermeli değerliğini belledi. Guterres şeyle hem basılıp alınan Palestin teritoriyalarına akı yaramaz yağdayın yakın günü oradaki dartkınlı şartlarda ünüstün düşürülmeli değerliğini aitti. Trump Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Eýran ören netijeli duşuşuk geçirdi. Ýakyn geljekde ýene de duşuşuk bolar dedi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Donald Trump Eýran bilen geçirilýän gepleşikleriň depkininiň ýokurlaýanlygyny we alalaşyk bilen netijelenip bilinjekdigini aýtdy. Emma zerur bolan halatyny Amerikanın Birleşen Ştatlarının Eýranyň ýadro desharlaryna garşy goşmaça harby operasiýalary amala aşyryp biljekdigini duýdurdy. Trump bu beyanatı New York'da Birleşen Milletler Kurumu'nun meclisinin çeklerine, Pars aylığı hizmattaşlık genişine ağda yurtları şolsanda Türkiye ülen geçirilen köp taraplayın duşuşukta verdi. Arakçı sivit diplomatiyası ve Ormuz boğazının gaytadan açılmağı boyunca Evropalı yukarı dereceli diplomatlar bilen duşuştu. İran'ın daşarı işler ministri Abbas Arakçı ve Evropa Birleşik'in daşarı siyaset boyunca yukarı vekili Kaya Kallas, New York'da Birleşen Milletler Guramasının baş assambleyasının çeklerine Amerika Eýran urşunu bet etmek ve Ormuz boğazını gaýtadan açmak üçin diplomatik çözgüt mümkinçiliklerini ara alıp maslahatlaşdylar. Kallas X sosial media platformasy arkaly beren habarnamasyny duşuşukda çaknyşygy bet etmek ve strategik tuw ýolunyň dol açylmagy ornaky diplomatik tagallalara garalanyny beýan etdi. Arakçı hem İtalyanın daşarı işler ministri Antonio Tajani bilen özara duşuşuk geçirdi. Tajani duşuşukta Ormuz boğazını gaytadan açmak boyunca gepleşiklerin ara alınıp matlagatlaşlandığını beyan etdi. Zelenski Trump'ın töwelli açılık etmeginek üç taraplayın gepleşiklerde Putin bilen duşuşmağa tayardığını aytdı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Rusya-Ukrayna urşunu bet etme üçin Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmağa tayardığını aytdı. Yönü Moskva'nın işe girişmeğe tayardığını görküdiyen hiç il alamat görküdmeyenliğini belledi. Zelenski Birleşen Milletler Guramasının ştab kvartirasını Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Donald Trump bilen geçiren duşuşuğundan son jurnalistlere veren beyannamasını Amerikanın Birleşen Ştatlarının Moskva'nı gepleşik stoluna getirmekte esas rol oynamağa devam edýändigini aýtdy. Gadyrly dinleýijiler, siz Ankara'dan ýaýlama berilýän TRT Türkiýanyň Set radiosynyň türkmen diline ýokyp berilşini daşary ýurt habarlaryny dinlediňiz.
1: Gaza, açlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik. Hormatly dinleyijiler, bugün açlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik atly Palestina hakynda gurrun berýän gepleşigimiziň soňky bölümini diqqatiňize ýetirýäris. Geçen hepte Palestina tarihi emele getiren ve yazan şahsiyetler varada söhbet edipdik. Şuun bolsa Palestina'nın emele getiren ve yazan tarihini cevizleşip, umumi pikir binyadını kemale getiren üngdevarcı şahsiyetler hakkında söhbet ederiz. Adamda tarihi adama mengdeş, ılım pudogu bolanlyk üçin diňe uruşlar bilen çäklenýän, diňe bir ugurdan varat beýanat derler. Tarih, fizikanam, himiyanam, matematikanam hem, jemgyýetçilik ilimlerini hem öz içine alýar. Ýadyňyza düşýän bolsa, men tarihiň emele gelmegi bilen onuň ýazylmagynyň bir wagtyň özünde bolup geçýändigini,

ýagşylyga garşy gürkeden adatdan daşary edermenligine sert alalyň. Sene 2024-nji ýylyň 6-njy sentýabry. Has köp tagalla edilmeli. Bu sözler Israilin eskerler tarafından öldürülen Türk aktivisti Ayşenur Ezgi Eyga degişildir. Eyga 3-cü sentyavrda Gunvatar Şeryanın Nablus şəhərindəki Beyta şəhərçəsində basavalcıların yerləri bir kanun eyləməyinə qarşı geçirilən demonstrasiyalara sıyınçı hükmünə qatnışmaq üçün gidipdi. Halkara raydaşlık hareketi Eygi'nin 6. sentyavrdaki demonstrasiyanın devamına Goloydaki bir cayın üçeğününe duran İsrailli merganın Bilkaslayın nişana almağı neticesinde öldürülünü havar verdi. Eygi'nin sonki yıllarda iş alıp baran Birleşen Ştatların Musulman kuruması Vasat tarafından verilen yüzlenmede Ayşenur özünün ınanan dımyanların hatirasına ayağı kalmak, ecir çekkiyenleri kollamak ve hareket arkalı ınamı durmuşa geçirmek yörölgüleri uğruna canını pida etti değil yerdi. İsrail'in güçleri tarafından öldürülmezinden bir neyse saat ön dostlarına aydan son kusurları has köp tagalla edilmeli olupdi. Yasuko Furusawa, Japonyalı aktivist, Genosidi togtodun, Palestini azad edin diyen şıgar bilen Gazada genosidin başından veri Tokyo şehrinin tövörüğündeki yekalikte İsrail'e karşı protest geçiriyen aktivist. Furusawa, Japon halkının Gazadaki genosidi yeterlik derecede karşılık görkezmeyenliği ve Japonya'nın premier ministerinin zerur başlangıçları etmenliği sebeple nagiyle. Ol öz aladalarını şeyle beyan ediyar. Japonya'nın premier ministri G7'nin ağzası hükmününe müne karşı nem ediyar. Adamlara adam yağlı karamayan olsun, nehilli ösen yurt bolyarsın. Men İsrail devletinin ediyen işlerine karşı, halkara kanunları bozulmalı del, halkara insanperver hukuku bozulmalı del. Bular bozulsa dünyanın parahatçılık düzgünü yok ediler. Sene 2024-nji ýylyň 28-nji fevraly. Aaron Bushnell. Mundan soň genosida şärik bolmaryn. Aaron Bushnell Washington-naky Israiliň ilçihanasynyň özüne oda berip Gazada amala aşyrylan genosida garşy protest geçirdi. Ol bu hereketini amala aşyrylan mahalyna düşürilen video ýazgyda Amerikanın Birleşen Ştatlarının hova güýçlerinin gulluktaky agzatydygyny aýdyp, sözünü şeýle dowam etdirýär. Mundan beýle genosida şärik bolmaryn, men protest hereketine goşularyn. Emma munyň Palestina kolonizatorlaryň Palestinlere başdan geçirdenleri bilen deňeşdirilenine asla öte geçmeklik däldigini aýdasym gelýär. Ol biziň dolanurjy gatlagymyzyň adada zat hükmünü kavul ediyen hareketidir. Eysem dünyanın pikir binyadını yokolundurmağa sıyınan bu öngde varcı şahsiyetler neme esaslanıp hareket ediyarlar. Gelin gepleşimizin geçen sahanlarını eden sohbetlerimizi yeni devir gedek yatlap geçiliyen. Haýsydyr bir jemgyýete garşy şol jemgyýetiň iň gorogsuz bölegi bolan çağalary hem bilhassalygyny ýok etmek siýasaty alınıp barýar we dünýä mundan bihabar däl. Palestinanyň ideologiýasy adamzat ideologiýasydyr. Adamzat ideologiýasy deňlik, adalat, azatlyk we watan düşünjeleri bilen hereket edýär. Yokoro zins ve wada berlen toprak ideologiyası olsa genosid yok etmek ve basıp almak zuhu ilen hareket ediyar. Palestinler için Palestin iş stolunun başına kağıt yüzüne çıdılan yer bölüğünün varat del. Ol üstüne halal zähmetin alın deri daman, kurbanların zähmeti sinin, yatlamaların üç müzik izgalların mukaddes amanatıdır. Olorun alıp bariyan görüşü hem şu amanadı korumak üçindir. Palestinler dünyanın dürlü yerlerinden dürlü hıcıvlar bilen yığınanan ganhorlar del. Olor yaşayış durmuşları, pikirleri ve başlangıçları bilen dünyada öz ornunu görkodiyan medeniyeti, sunuqatı,

0: Det eftir þúlur og jásæs terði vilinn dunjámiðu öðvolslu öðsún tæjan haldur. Palestín halki bilim derecesi, ahlak kımmatlıkları, mertliği, savırlılığı ve qaydı usulluğu bilen, hedirki vaqtta uruşlara çekilyen dünyanın mətəs bolan hili yokori adamlar toplumudur. Eğer Palestinlerin ideologiyası adamzat ideologiyası olsa, gürküzün köpçülüklüğün tutan yerliliği ve erk isleği bilen milli ruhu suud edilen olsa, bilim derecesi ve inkiyin şartlarda da özünü sunuqat arkalı beyan edip bilmek uquyu bilen qımmatlı cemgiyettiğini suud eden olsa, onu olur azatlığa hem münasiptir demektir. Yattan çıkarmalıyın. Palestin dine Palestinlilerin mertebesi del. Eysem, öyün ve vatan toprağının mukaddesliğine inanyan bütün dünyanın vicdanıdır. 1948 yılda dine bir Palestinlilerin mertebesi baskılanmadı. Bütün dünyanın vicdanı sıyınağdan geçti. İsrail en çemegedek öylerinden sürgün edilen ve intifadaları baştan geçiren Palestin oğullarının yaşayan Gazasını Oferya'da Sizde teyi manyalı tutsuğhanlara alıp gidip bilmedi. Emma tutsuğhananı Gaza'nın daşına ayladı. 2007 yılın veri Gavu vasında olan ve boğulayan Gaza, Dünya Palestin'in del, erkin dem almağı hukuku olan bütün dünyanın yüreğine uğrulmalıdır. Palestin azat bolyansa dünyanın vicdanlı adamlarının görüşü devam eder. Şuğun kugunda dünyanın yeketek şıgari şeyle olmalı. Dünya beşten uludur. Sebebi hakikatin tarafına durmaktan çekinsek, genositler müdama devam eder. Karar kabul etmek ıhtiyarını dünyanın dine beş devletinin insafına tavşırsak, adalatsızlık hüküm sürer. Halkara kadiyetlerini, hükümlerini yerine yetirmek ıhtiyarının mahrum etsek olsa, cinayetçiler ellerini, ayaklarını kalgadıp, hiç sat bulmadık yali gezmeye devam ederler.
1: Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gayısı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Teti Radio Te.
1: Ye Sadai Türkiye.
2: Anlamadığınla Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La

0: Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Orda Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.